0: 不进展都将被视为一次成功的峰会。凤凰卫视姚怀珍、张潇一华盛顿报道。
1: 美国总统特朗普7号在土耳其首都安卡拉出席北约峰会期间表示，当前美土关系良好，美国将取消对土耳其的制裁，并且就土耳其回归 F-35 战机项目作出决定。
2: 美国总统特朗普7日在土耳其首都安卡拉表示，美国将取消对土耳其的制裁，并就土耳其回归 F-35 战斗机项目作出决定。特朗普当天抵达安卡拉出席北约峰会，在与土耳其总统埃尔多安举行的联合新闻发布会上，特朗普称将就土耳其回归 F-35 战斗机项目作出决定。
3: The decision we're going to make, we have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So we got something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And
2: 特朗普还表示，当前美土关系良好，美方正着手解除对土耳其的制裁。
3: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that.Okay. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction, and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
2: 埃尔多安表示 ，F-35 战斗机相关问题并非两国关系中的新议题。土方此前已与美方进行多次讨论，并曾就相关战机交付问题获得承诺。美国政府2020年以土耳其购买俄制 S-400 防空系统为由，宣布对土耳其实施制裁。具体措施包括禁止向土耳其国防工业局发放美国产品技术的出口许可和授权，对数名官员实施财产冻结和签证限制等。此外，因土方采购俄罗斯的 S-400 防空系统，美国将土耳其踢出由美国主导、多国参与的 F-35 战斗机研发和生产项目。凤凰卫视吕友明、张兆宇纽约报道。
4: 在第36届北约峰会上，特朗普宣布将会撤销对土耳其的制裁。那对此，土耳其专家分析，美国此举主要目的是拉近和土耳其的关系，巩固其在中东的战略利益。
5: 当地时间7月7日上午，32个北约成员国领导人陆续抵达土耳其首都安卡拉，出席第36届北约峰会。土耳其政府已为此次峰会筹备数周，现场安保严密，欢迎仪式隆重。各界普遍认为，此次峰会的重要性超过以往。土耳其专家分析，本届峰会的重点在于展现北约内部的团结与凝聚力。
6: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana NATO ülkeleri arasında birliktelik ve dayanışma görüntüsü verme mecburiyeti var. Özellikle de Trump'ın yeniden seçilip gelmesinden sonra NATO içindeki çatlaklar daha da büyümüş durumda. Türkiye ise Amerika'dan sonra en büyük orduya sahibim. Bu NATO içindeki çatlakları da belki giderebilecek güç ve konumdayım gibi bir...görüntü vermeye çalışıyor. Yani çok ciddi bir abartı olduğu kesin.
5: 美国总统特朗普出席本次峰会，更是让各界重视此次峰会。特朗普在讲话时表示，将会在峰会上讨论土耳其重返 F-35 研发项目和撤销长期对土耳其实施的以制裁反击美国敌人法制裁，甚至为土耳其自主研发的战机提供引擎。土耳其专家分析，美国此举旨在拉近与土耳其的关系，巩固其在中东的战略利益。
6: Amerika Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da işbirliği yapacağı ülkelere baktığında Türkiye'yi görüyor. Şimdi İran'da çok ciddi bir dayak yemiş olan Amerika ve İsrail, bu saatten sonra bölgedeki ülkelerle şu veya bu sebeple sürekli sorunlar yaşarsa, bunun kendi çıkarlarına olmayacağını herhalde görüyordur.Bu çerçevede Trump daha akıllı olduğu için Netanyahu'ya göre Türkiye ile işbirliği alanlarını oluşturmaya çalışıyor bence.
5: 土耳其总统埃尔多安在讲话时表示，特朗普之前承诺向土耳其出售5架 F-35 战机，土方期待特朗普信守诺言。凤凰卫视米尔扎提，土耳其安卡拉报道。
1: 稍后回来关注一下侵华日军516部队罪证档案公布，一会见。

0: 皇卫视郑凯李木森的黑兰报道。
1: 伊朗已故最高领袖哈梅伊的灵柩周三运抵伊拉克纳杰夫国际机场，伊拉克总理扎伊迪、政府高级官员及什叶派宗教人士以最高规格迎接。伊朗总统佩泽西奇扬也出席仪式，凸显两国深厚政治和宗教联系。来看本台特约记者从纳杰夫发回的报道。
2: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的灵柩运抵纳杰夫国际机场，伊拉克总理扎伊迪、政府高级官员及什叶派宗教人士以最高规格迎接。伊朗总统佩泽西奇扬也出席，象征两国深厚的政治与宗教联系。
3: هذه عبارة عن استفتاء شعبي استفتاء إسلامي أن نرفض الهيمنة الأمريكية ونرفض الاستكبار ونرفض كل قوى الاستعمار التي تريد أن تقوض من مصالح الأمة。
2: 纳杰夫和卡尔巴拉举行了盛大的葬礼游行，吸引了大批哀悼者。灵柩在祈祷和诵经声中穿过圣城。
4: نحن على نهج وخطى السيد القائد المفدى السيد علي الخامنائي。والسيد الخامنائي قطع رأس الاستكبار أمريكا وإسرائيل وأعوانها ونحن على خطاه وخطى السيد نصر الله إن شاء الله اليوم وغدا هيهات من الذلة.
5: The Iraqi stage reflects both religious symbolism and geopolitical importance as Shia in Iraq joins Iran mourning while navigating highlighted.Regional tension. Sefortosi Phoenix TV, Iraq, Najaf.
1: 以色列总理内塔尼亚胡声称，美国向土耳其出售 F-35 战机将打破中东地区的力量平衡。有土耳其专家分析认为，若土耳其成功采购 F-35，将增强其在地区，尤其是对以色列的战略威慑力。
6: 在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，特朗普已承诺向土耳其出售数架 F-35 战机。对此，以色列总理内塔尼亚胡反应强烈，并称土耳其拥有 F-35 战机将会打破中东力量平衡。土耳其专家分析 ，F-35 战机不仅将进一步提升土耳其军事能力，也将增强其，尤其是对以色列的战略威慑力。
7: Türkiye'nin hem kendi milli savunma sanayinde attığı adımlar.Suriye başta olmak üzere bölgedeki etkisini genişletmesi ve diğer taraftan NATO içerisinde öneminin artması ve Amerika ile ilişkilerinde yumuşamasıyla F-35 başta olmak üzere gelişmiş sistemler konusundaki sınırlamaların kalkması İsrail'de bir risk algısı yaratıyor. İsrail esasında hava gücü açısından bölgede ciddi bir üstünlüğe sahip. Şimdi Türkiye F-35'leri aldığı durumda kara ve deniz gücüyle zaten üstün olan Türkiye'nin hava gücü anlamında da İsrail'e karşı bir dengeye erişmesi söz konusu olacak. Bu da İsrail karşısında çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak.
6: 北约峰会期间，美军再次对伊朗多个战略目标发动大规模空袭。随后，特朗普在峰会上表示，由于伊朗多次违反停火协议，美伊双方此前签署的谅解备忘录已正式失效。对此，专家分析认为，特朗普此举意在重新树立美国对伊朗的威慑力，但其真正目标仍是维持当前的停火局面。
7: Bütün kırılganlığına rağmen, sahadaki ihlallere rağmen.Ana prensip olarak ateşkesin korunması yönünde bir görüş olduğu kanaati içerisindeyim. Ama sahada çok fazla ihlaller yaşanıyor. Trump yeniden İran üzerinde caydırıcılık oluşturabilmek için ki bunu zaman zaman yapıyor, sert bir söylem benimsemiş olabilir ama niyet halen ateşkesi korumaktır. Ya da kötü senaryo gerçekten ateşkes bozuldu ve bölge yeniden bir...şiddet sarmalına doğru dönüyor ama ben halen ilk senaryonun daha geçerli olduğu kanaatindeyim.
6: 专家同时分析，此次在土耳其举行的北约峰会可以看作是美国和土耳其关系的巩固。以美国为首的北约国家不再把土耳其看作是北约的战略边缘，而是核心国家。凤凰卫视免扎提土耳其安卡拉报道。
1: 根据黎巴嫩国家通讯社的报道，以色列战机周三凌晨空袭黎巴嫩南部的奈拜提耶地区的阿林塔希尔林区。此前，这一地区曾经遭到炮击。随后，以军战机空袭了黎巴嫩南部的宾特朱拜勒地区的多个目标。黎巴嫩卫生部周二发布的数据显示，自3月2号黎以战火重燃以来，以色列袭击黎巴嫩已经导致了超过4000人死亡。以色列自6月26号黎以美达成三方框架协议以来，多次对

0: bir görüş olduğu kanaati içerisindeyim. Ama sahada çok fazla ihlaller yaşanıyor. Trump yeniden İran üzerinde caydırıcılık oluşturabilmek için, ki bunu zaman zaman yapıyor, sert bir söylem benimsemiş olabilir ama niyet halen ateşkesi korumaktır. Ya da kötü senaryo, gerçekten ateşkes bozuldu ve bölge yeniden bir şiddet sarmalına doğru dönüyor. Ama ben halen ilk senaryonun daha geçerli olduğu kanaatindeyim.
1: 专业通讯分析，此次在土耳其举行的北约峰会可以看作是美国和土耳其关系的巩固。以美国为首的北约国家不再把土耳其看作是北约的战略边缘，而是核心国家。凤凰卫视免炸体土耳其安卡拉报道。以色列战机8号凌晨空袭黎巴嫩南部奈拜提耶地区的阿里塔希尔林区，此前这一地区曾经遭到过炮击。 随后，以军战机空袭了黎南部宾特朱拜勒地区的多处目标。黎巴嫩的卫生部7号发布的数据显示，自3月2号黎以战火重燃以来，以色列袭击了黎巴嫩已经导致超过4000人死亡。以色列自6月26号黎以美达成三方框架协议以来，多次对黎巴嫩境内目标发动军事打击。 俄乌8号继续展开互袭，乌克兰称乌军连夜袭击了俄罗斯两地的炼油厂、首都基辅等地，当天凌晨遭到了俄导弹的袭击。俄罗斯称罗斯托夫斯克、萨拉托夫州以及达达斯坦共和国等地当天遭到了乌无人机的袭击。为回应乌军袭击俄民用基础设施，俄军对基辅的军工设施实施了打击。

0: 和耐心的态度继续向前推进。伊朗官方媒体8号发布视频，首次披露已故最高精神领袖哈梅内伊住所内部的受损情况。视频显示，哈梅内伊位于德黑兰市中心的住所遭到袭击之后受损严重，现场一片狼藉。伊朗方面表示，这处住所是在2月28号遭到美以的袭击，并在3月再次遭到了袭击。以色列日前声称，向哈梅内伊的住所投掷了至少约30枚炸弹，袭击目标是位于住所下方的地下指挥中心。以色列总理内塔尼亚胡声称，美国向土耳其出售 F-35 战机将打破中东地区的力量平衡。有土耳其的专家分析认为，若土耳其成功采购 F-35， 将增强其在地区，尤其是对以色列的战略威慑力。
1: 在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，特朗普已承诺向土耳其出售数架 F-35 战机。对此，以色列总理内塔尼亚胡反应强烈，并称土耳其拥有 F-35 战机将会打破中东力量平衡。土耳其专家分析， F-35 战机不仅将进一步提升土耳其军事能力，也将增强其尤其是对以色列的战略威慑力。
2: Türkiye'nin hem kendi milli savunma sanayinde attığı adımlar Suriye başta olmak üzere bölgedeki etkisini genişletmesi ve diğer taraftan NATO içerisinde öneminin artması ve Amerika ile ilişkilerin de yumuşamasıyla F-35 başta olmak üzere gelişmiş sistemler konusundaki sınırlamaların kalkması İsrail'de bir risk algısı yaratıyor. İsrail esasında hava gücü açısından bölgede ciddi bir üstünlüğe sahip. Şimdi Türkiye F-35'leri aldığı durumda kara ve deniz gücüyle zaten üstün olan Türkiye'nin hava gücü anlamında da İsrail'e karşı bir dengeye erişmesi söz konusu olacak. Bu da İsrail karşısında çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak.
1: 北约峰会期间，美军再次对伊朗多个战略目标发动大规模空袭。随后，特朗普在峰会上表示，由于伊朗多次违反停火协议，美伊双方此前签署的谅解备忘录已正式失效。对此，专家分析认为，特朗普此举意在重新树立美国对伊朗的威慑力，但其真正目标仍是维持当前的停火局面。
2: Bütün kırılganlığına rağmen, sahadaki ihlallere rağmen, ana prensip olarak ateşkesin korunması yönünde bir görüş olduğu kanaati içerisindeyim. Ama sahada çok fazla ihlaller yaşanıyor. Trump yeniden İran üzerinde caydırıcılık oluşturabilmek için ki bunu zaman zaman yapıyor, sert bir söylem benimsemiş olabilir ama niyet halen ateşkesi korumaktır. Ya da kötü senaryo gerçekten ateşkes bozuldu ve bölge yeniden bir şiddet sarmalına doğru dönüyor ama ben halen ilk senaryonun daha geçerli olduğu kanaatindeyim.
1: 专家同时分析，此次在土耳其举行的北约峰会可以看作是美国和土耳其关系的巩固。以美国为首的北约国家不再把土耳其看作是北约的战略边缘，而是核心国家。凤凰卫视免扎提土耳其安卡拉报道。
0: 据黎巴嫩国家通讯社的报道，以色列战机八号凌晨空袭黎巴嫩南部奈拜提耶地区的阿里塔希尔林区。此前，这一地区曾经遭到过炮击。随后以军战机空袭了黎南部宾特朱拜勒地区的多处目标。黎巴嫩的卫生部7号发布的数据显示，自3月2号黎以战火重燃以来，以色列袭击了黎巴嫩已经导致超过4000人死亡。以色列自6月26号黎以美达成三方框架协议以来，多次对黎巴嫩境内目标发动军事打击。俄乌八号继续展开互袭，乌克兰称乌军连夜袭击了俄罗斯两地的炼油厂，首都基辅等地当天凌晨遭到了俄导弹的袭击。俄罗斯称罗斯托夫斯克、萨拉托夫州以及达达斯坦共和国等地当天遭到了乌无人机的袭击。为回应乌军袭击俄民用基础设施，俄军对基辅的军工设施实施了打击。